soir. Kataklizma. Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.

Dolap. O çamiri. Ekstra bir şey olan dışmarke. Son şey olan. Eyzetesi. Gospoca. Aplus. O sinani. Ekstra bir şey olan dışmarke. Son şey olan. Eyzetesi. Gospoca. Prinsesa. Prinsesa.

0: Onu yeşiktenene eyteyim, körgenene götürükten eyteyim, yalganlanı yapılmasa birden bulmam eyteymeyi. Komrat yerinde atalmamış balvanlan, alıstan yeşiten ben imiş imiş, ülfetten çıkan ben gözüm köpke işe. Vaysının yerinde ötraun eyteymeyi, eymeye vay gülü perzenti atı alpamış, özbek siyarı alpamış da on eyteyme vay vay, özbek siyarı alpamış da eyteyme vay. Kılıçını kanla yuğan düşman kursa o izini kuğanı, duğuklalı gözde tuğanı han kuruluyu danı eyteymeyi. Kılıçını taşka çarpan taştan ötüm yerge kapkanı, duğuklalı gözde tapkanı han kuruluyu danı eyteymeyi. Aç yapsa gümbürler tavdım darasıyı, Mehdi İmran tiğler neyse yarasıyı. Zekke mühür çembil yeldin töresiye, çembil yelde han kuruluyu balasiye. Zerke kulliye evvel yandan eyteymeye, zerke kulliye evvel yandan eyteymeye. Derge hige min zar zar çıkladım, çeşenlikten sözlü sözde kuladım. Evvel oğlu yedi yaşar muradım, ya bulmasa muradım non eyteymeye.
1: Opa, molim pomoć iz publike.
2: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo.
1: Ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.